0: Güzel. Sedemiz. Sedemiz. Sedemiz.
1: Big up my friend, Jaydi.
0: Güzel. Sedemiz bad, demiz not.
1: One. Jaydi K.